Ormanda yürürken güneşin ışıkları yaprakların arasından süzülür. Ormanda yürürken

0: güneş yaprakların arasından bilinir.
1: Güneş yaprakların arasından gelir.
0: Rüzgar suyu o